Kuralım Slopato Enyol Vahna Maro Hamah Mah Okitian Ola Bra Gareyri Ser Mardin Egitrildim Erhur Çvalinu Kece Kin Gülharım Mahmuneli Esparoya Selyagın Sesunum